kim bu manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Seni.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Çeper Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'i arama çalışmaları sürüyor. Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak resmen yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kuruluysa ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı üzerinde çalışılıyor. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümü ise bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glopper'a 3 kademeli doğrulandırmayla yetkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu da belirlendi. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de yapılacak. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülser ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Bir iş yerinde patronuna manen yıprandım, yoruldum şeklinde e-posta gönderen çalışanın sözleri istifa sayıldı. Yargıtay çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetti. Dünyadaysa ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm faaliyetlerin, ticari alışverişlerin ve mali işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Aziz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Dur günaydın diyeceğim.
2: Hadi yolla bakalım.
1: Günaydın.
3: Günaydın Türkiye.
2: Günaydın.
4: Sadece bağlanmak istedim.
2: Ama ben bağlanmaktan çok korkarım Nuray. Ne iş yapıyorsun?
5: Bir sayım firmasında çalışıyorum ben. Mağazaları falan sayıyoruz.
2: Böyle bir iş mi vardı ya sayım firma? Tabii, yani tabii, siz sadece evet, böyle tabii. Saymaya mı gidiyorsunuz?
5: Evet evet mağazaları saymaya gidiyoruz doğrudur.
2: Aa ne saçma bir iş.
5: Niye?
2: Ne bileyim. Yani bu yani değil mi? Siz bir sayma şirketisiniz.
5: Evet evet tabii ki yani
2: bayağı. Mesela en son ne saydın şimdi?
5: En son tokat saydım.
2: Nasıl tokayı nasıl sayar? Pirinç ayıklar gibi mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kırık buna at. 8, 9.
1: Günaydın.
2: Kadınlar diyor ki benim hiç sözümü dinlemiyor. Ben ne desem tam tersini yapıyor. E adam senin her dediğini yaparsa da sonra kılıbık oluyor. Nasıl yaranacak bu adamlar size?
4: İşte orta bir şey bulması lazım orta seviyede. Ne yapalım?
2: O zaman her i̇şte dediğini yapmayacak mı?
4: Yapmayacak tabii ki de.
2: Peki siz mesela buna göre mi sorular yöneltiyorsunuz? Bir blöf mü var yani bazı sorularda?
4: Tabii aslında yap dediğim şeyleri yapmaması lazım.
2: Ay bunlar da manyak.
4: Hiç fizik olarak hareket ediyoruz.
2: Peki,
4: yani.
2: Peki evli misin Burçin?
4: Değilim.
2: Daha çok beklersin.
1: Herkese günaydın.
0: Doğan canlı yayında.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: seni.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
0: Büyük rahatlık PTR.
2: Ay temiz vay.
3: Reklam. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Hem de öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Çeper Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'i arama çalışmaları sürüyor. Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak resmen yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kuruluysa ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı üzerinde çalışılıyor. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümü ise bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glopper'a 3 kademeli doğrulandırmayla yetkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu da belirlendi. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de yapılacak. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülser ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Bir iş yerinde patronuna manen yıprandım, yoruldum şeklinde e-posta gönderen çalışanın sözleri istifa sayıldı. Yargıtay çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetti. Dünyada ise ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm faaliyetlerin, ticari alışverişlerin ve mali işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına yarım saatte, Hastal'dan Gazi Osman Paşa'ya 25 dakikada, Halkalı İkiteli yolundan Atatürk Olimpiyat Stadı'na 20 dakikada varabilirsiniz. Gazi Osman Paşa Seyran Tepe arası yarım saate aşıyor. Maltepe Köprüsü Bostancı arası 35 dakika, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü'ye yarım saatte, Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere 15 dakikada varabilirsiniz. 1. ve 2. Köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönü yoğun, iyi yolculuklar.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: Deniz Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Çeper Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'i arama çalışmaları sürüyor. Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak resmen yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kuruluysa ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı üzerinde çalışılıyor. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümü ise bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glopr'a 3 kademeli doğrulandırmayla yetkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu da belirlendi. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de yapılacak. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülser ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Bir iş yerinde patronuna manen yıprandım, yoruldum şeklinde e-posta gönderen çalışanın sözleri istifa sayıldı. Yargıtay çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetti. Dünyada ise ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm faaliyetlerin, ticari alışverişlerin ve mali işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil'e yarım saate, Doğan Arası Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na 25 dakikada, İstoç'tan Maskoya 20 dakikada varabilirsiniz. Seyran Tepe Gazi Osman Paşa Kavşağı arası 20 dakika yaşıyor. Mertel'den İncirli'ye 15 dakikada, Ümraniye'den Muğla Gürani Viyadüğü'ne 25 dakikada, Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya 45 dakikada gidebilirsiniz. Çamlıca Kavşağı 1. Köprü arası yarım saat aşıyor. Küçükyalı Suadiye arası 20 dakika sürüyor. 1. Köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun. 2. Köprü çift yönlü akıcı. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde sıkışık. İyi yolculuklar.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
0: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Kaso Ekspertiz. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O iş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kadar gelirim.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
4: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper.
5: Reklam.

0: Deniz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Topkapı'dan Ayvansaray'a 15 dakikada, Esenler'den Esenler Kavşağı'na 20 dakikada, İstanbul Üniversitesi'nden Avcılar Kampüsü'ne 15 dakikada varabilirsiniz. Maslak Levent arası 25 dakika sürüyor. Seyran Tepe'den Gazi Osman Paşa Kavşağı'na 20 dakikada, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü'ye 35 dakikada, Ümraniye'den Moğla Gürani Viyadüğü'ne 25 dakikada varabilirsiniz. Maltepe Köprüsü Bostancı arası yarım saate aşıyor. 1. Köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. Köprü çift yönlü akıcı. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde sıkışık, iyi yolculuklar.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Deniz Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık PayTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayatı bırakma. Yeşilay.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Süper FM.

Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.

0: Reklam.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Atı bırakma. Yeşilay.
1: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
3: Vay vay vay vay vay vay.
4: Tolga Gündüz.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
0: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Güz bitsin, biz bayram edelim, susuz kalalım yine

0: Aragaz. Reklam.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üstlük onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üstlük yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz

0: Atı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Şato
1: Ekspertiz. Reklam. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Kar.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Dalmumcu'dan Sirkeci'ye 35 dakikada, Sefaköy'den Avcılar'a yarım saatte, Çağlayan Adliyesi'nden Balmumcu'ya 35 dakikada varabilirsiniz. Avrupa Konukları Atatürk Olimpiyat Stadı arası 25 dakika sürüyor. Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye yarım saatte, Erenköy'den Küçükyalı'ya 25 dakikada, Söğütlü Çeşme'den Göztepe'ye 20 dakikada varabilirsiniz. Birinci köprü çift yönlü yoğun, ikinci köprüde Anadolu'ya geçişler sıkışık, Kaliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, iyi yolculuklar.
1: Yeni nesil ekspertiz. Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Ema Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Denizli Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üstlük onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet, yine yat kalk aynı, yine kalk hazırlan ayıl, bir kendine gel, bir kahve iç falan, koştur o bu şu iş güç, akşam eve dön, yat kalk yine koştur, uyan, hazırlan bir kahve iç, işe git falan filan derken, işte bu rutin içerisinde aslında bir yandan da insanın başına türlü negatif olaylar, türlü tatsız mücadele etmek zorunda kaldığı hadiseler geldiğinde rutin ne kadar kıymetliymiş, rutin aslında ne kadar önemliymiş, bunu da anlıyor. O yüzden bakmayın, rutin nimettir.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet sevgili dinleyicilerim, yayın konu başlığı. Ay valla aman üf, ay hiç çekemem ya diyebileceğiniz ne varsa bugün yine önümüze gelene bin tekme. Tahammülüm kalmadı benim, bak ben böyle şeylere tahammül edemem kardeş diyebileceğiniz şeyler bugünün yayın konu başlığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere tahammül edemiyorum demiş Mersin'den Sabriye. Yanımda kilo muhabbetine açılmasına tahammül edemiyorum. Ya size ne ya, size ne? Ayrıca var ki yiyorum, koca saç bıraktı mı desinler yani. Ben böyle mutluyum. Evet, sağlık açısından da bir sıkıntım yok. Size kalmamış tasası diyen Manisa'dan Funda. Ayende bugün de birileri deli olduğumu düşünüyordu ancak kendi kendime gülüyorum diyen sevgili Betül. Her şeyi uzata uzata anlatanlara tahammül edemiyorum. Aman anlat geç işte be diyen İstanbul'dan Suzan. Sakin ol. En ufak bir şey için bile 75 kere özür dilemesi zorunluluğuna... Ne? Ha, özür dilemesine tahammül edemem diye Özlem yazmış.
2: He. Şey mi diyorsun yani, mühim olan özür dilenecek bir şey yapma.
1: Bir şey kendisi yapmadığı halde kendi yapmış gibi anlatanlara ifrit oluyorum demiş. Evet doğru, var öyle tipler çok.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Haydi siftahımızı atalım artık.
3: Alo.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Meltem ben, Doğan Can.
1: Hoş geldin Meltem, nereden arıyorsun?
3: Ankara'dan.
1: Ne iş yaparsın?
3: Ben müzisyenim, solistim daha doğrusu.
1: Hadi be, ben de tam böyle yapay zekalı şarkılar çalıyordum. Uyuz oluyor musun?
3: Çok acayip.
1: Değil mi?
3: Çok sahte geliyor, acayip sahte geliyor.
1: Yani evet, öyle tabii ki gerçek bir yorumcunun duygusu yok elbette ama hani böyle düzenlemeler falan coşkulu olunca keyifli oluyor. İşin evet. Bu yani değil mi? Sadece sahne alıyorsun.
3: Yani normal başka şey, sigortalı işler de yapıyorum, öyle söyleyeyim de.
1: Evet. Ama evet. Akşamları da bir oradayım bir burada.
3: Evet aynen, genelde ama düğün konsepti benim
1: size. En sevdiğim, sana birazdan tabii ki bir şarkı okutacağım, hazırla kendini psikolojik olarak Meltem.
3: Tamam, ay çok heyecanlandım.
1: Tamam, peki günün konusu tahammül edemem dediğimiz şeyler, sende ne var?
3: Sana yalakalık yapayım o zaman biraz. Hayda. Senin dışındaki diğer kanalları dinlemeye tahammül edemiyorum.
1: Ama zaten tahammül edilesi değil ki. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eğer öyle olsaydı ben de oturur onları dinlerdim. Yok, o yüzden ben geldim.
3: Kesinlikle.
1: bu mu cevabın sadece?
3: Yani gerçek olarak şöyle, ben ter kokusuna tahammül edemiyorum biraz. Yani toplu alanlarda, AVM'lerde... Hani bunun artık çözümü var. Yıl olmuş 2026. Hala insanlar böyle çok kötü kokuyor.
1: Evet ama bazı insanlar kendi kokusunu duymuyor galiba. Bir ikincisi, duysa bile bazı insanlar sabah sabah da, çok bu konuyu uzatmak istemiyorum ama.
3: Evet.
1: Yani ne yaparsa yapsın kokuyor. Teni kokuyor ya derler ya.
3: Doğancan yani hani o kadar teknoloji ilerledi ki ter kokmasını engelleyen deodorantlar bile yapıldı yani. Hani bunun nasıl artık çözümünü bulamıyorlar. Hani tamam yıkanmaları, onları geçiyorum ama yani bir deodorant sıkabilirler yani. En azından o kadar kötü bir koku oluşmaz.
1: O zor. Neyse boşver bacım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Merhaba, ben Cihan.
1: Hoş geldin.
4: İstanbul'dan, 36 yaşındayım.
1: Güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım Cihan.
4: Ben Cihan. Yaklaşık bir 10 yıldır bir pilot olarak çalışıyorum hava yolculuğunda.
1: Hadi ya, ne güzel.
4: Evet.
1: 10 yıldır dediğine göre aslında yolunu başka çizmişsin, sonrasında ben pilot olacağım diye karar verdin ha?
4: Aslında öyle. Zaten aklımdaydı benim, biraz babadan dolayı olduğu için. Önce doğru bir üniversite okumam gerekiyordu. Çünkü bu işin geleceği yok. Yani garantisi yok, pardon. Yapamazsak en azından B planı olsun diye. Daha sonra ilgili eğitim aldıktan sonra 10 yıldır uçuyorum şu anda güzel bir şekilde.
2: Evet ama yani o meslek sana gerçekten yapışmış gibi hissedebiliyorum şu anda böyle böyle.
4: Evet, sağ olun, teşekkür ederim.
2: güzel. Çok da yani mesuliyeti çok acayip fazla olan bir iş olmakla beraber keyifli olsa gerek. Dünyayı geziyorsun işin vesilesiyle değil mi? Çok güzel bir iş.
4: Ya evet, havadan gerçekten görebiliyoruz tabii, gezmek görece diyelim. Çünkü eskisi kadar bu zaman olmayabiliyor.
2: Ya niye? Yatılarınız olmuyor mu uzun yollara gittiğinizde?
4: Ya ben bu Amerika falan uzun yollara gitmiyorum. İşte Avrupa'ya falan gidiyoruz.
2: Tamam.
4: Tabii yatılarımız oluyor ama hani yatılar o eskisi kadar zaman olmadığından dolayı tabii sürekli daha fazla uçuş. Yani sonuç olarak eskisine göre çok talep olduğu için sürekli uçuş yapıyor. Tabii ki de mesuliyeti çok. Biz de buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Sağlığımız ayrı, uyku ayrı, mental yorgunluk ayrı. Onlar çok etkiliyor tabii ki de.
2: Evet, benim program açılış jingle'ım bir pilot anonsu. Onu duydun mu bilmiyorum.
4: Biliyorum. Evet. Çok da güzel, çok şık ve çok güzel, ince esprili vallahi.
2: Ben orada bu arada başka bir pilot arkadaşıma danışarak hazırlamıştım onu.
4: Çok güzel olmuş, çok iyi olmuş.
2: Onun da adı Cihan bu arada. Tesadüfe bak, belki dinliyordur. Aa. Selam olsun. Ondan sonra ben dedim ben böyle böyle bir şey yapacağım. Bunu diyeceğim. Doğru mu dedim? Yap dedi. Hiç o kadar umurunda olmadı ki. Ama onay verdi diye anlıyorum ben. Peki Cihan, senin neye tahammülün kalmadı acaba?
4: Ya benim bizim Türk milleti olarak gerçekten sabrımızın çok az olması genel anlamda. Bir büyük şeylere değil, küçük şeylere ve şahsiyete sabrımız yok ya. Öyle söyleyeyim. Herkesin en böyle maruz kaldığı şey trafik mesela. Ama mesela benim kendi yaptığım meslek olarak daha iner inmez hani kulenin haberi yok, hemen ayağa kalkıp bir şeyler almaya çalışıyorlar ya. Benim evet. Mesela o konuda. Yani sabrımız genel olarak küçük şeyler için yok. Büyük şeyler için çok sabırlıyız.
2: Doğru. Bu verdiğin örnekten yola çıkarak ben tabii ki haliyle bekliyorum o ikaz ışığı yanıncaya kadar. Ve hemen pilotun anonsu gelince böyle pis pis gülerek bakıyorum o ayağa kalkanlara. Değerli yolcularımız, lütfen henüz yanaşmadığımız için falan filan aman duman diyorsunuz.
4: Ya gerçekten çok önemli.
2: Hayır, söylemeye gerek var mı? Ne oluyor ulan? No. Zaten o kapı açılıncaya kadar hepimiz uçağın içinde bekleyeceğiz. Acelen ne? Acelen ne?
4: Kesinlikle öyle. Park ettikten sonra yaklaşık 3 dakika kadar kapı açılmıyor. Senin ortalama iniş süren 2 de oradan 5 dakika. Yani otursan 5 dakika daha hızlı insanlar inip girecekler.
2: Evet yok. Bir de şeyi de artık bir keşke öğrenebilsek ya. Yani o ön sıralardan itibaren herkes sırayla inse. Arkadan ittirip böyle metrobüste boş koltuk bulmaya çalışırcasına. Hani orada birileri mesela uyduruyorum. Sen 12A'da oturuyorsun. Adam 20, evet. 20. sıradan koşarak geliyor. Daha 12. sıradaki inmemişken arkadan ya. Biz tane tane fermuar yöntemi mi derler bunu artık bilmiyorum. Böyle yavaş yavaş açıla açıla. Ama yok. Herkesin bir acelesi var.
4: Kesinlikle öyle. Ve şöyle söyleyeyim, gerçekten dünyada bir tek bizim insanımız yapıyor. Başka hiçbir ülkenin insanı bunu yapmıyor.
2: Aşkımız.
4: Yani eğer o uçakta Türk vatandaşımız varsa maalesef yapan tek şey. Bunun sebebini gerçekten ben de bilmiyorum.
2: Aşk, acelemiz
4: başka
2: var.
4: Hiç kimse yapmıyor. Çok
2: tahammülümüz yok. Bu arada çok mesaj geliyor Cihan. Madem öyle, o zaman bize bir pilot anonsu yapsın da inanalım diyenler var.
4: Şu an uçmadığım için maalesef.
2: Tamam, diyelim ki İstanbul Kars uçuşundayız şu anda. Yani ne evet. Bileyim işte yükseklik hakkında, sürüşle alakalı, işte zaman hakkında 3-5 bir şey. Hadi be, ne olur. Hiç böyle istek anons geldi mi sana bilmiyorum ama biz çok istedik.
4: Yani şu an havadayız, o şekilde mi devam ediyoruz?
2: Evet, uçaktayız, oturmuşuz, uçak kalkıyor.
4: Tabii ki sayın yolcularımız, kaptanımız konuşuyor. Tekrardan merhaba. Yaklaşık 45 dakika önce İstanbul Sarıgöçer'den kalkışımızı gerçekleştirmek durumundayız. Şu anda Ankara civarını geçtik. Yaklaşık 25 dakika sonra Kars Havalimanı'na doğru alçalmaya başlayacağız. Ben aldığım son metre bilgiye göre Kars'ta hava 10 derece ve parçalı olarak bildirilmiş.
2: Yine soğuk.
4: Trafik dolduracak olması takdirde ise yaklaşık 20 dakika içerisinde inmiş olacağız. Hizmetinize iyi inişler, iyi günler diler. O yüzden tekrar teşekkür ederim. İyi uçuşlar benim. Bir başka uçuşunuzda tekrar görüşmek üzere.
2: Bravo! güzelmiş ya, keyifli iş ya. Bir de son olarak şunu sormak isterim, hazır bulmuşken adamını Cihan, her günde tabii bir pilotla ki. Denk gelmiyorum bugüne evet, kadar tamam. Bir uçuştayken hiç unutmam, şöyle bir olay oldu. Yani o gün benim meslek hayatımın en gerçekten gerildiğim ya da eğlendiğim, neyse artık, yani hiç en unutamadığın o gün neydi?
4: Eğlendiğimiz, tabii ki de eğlenmeye çalıştığımız, gerçekten bir saniye sonra bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz. konuda bu kadar açık ve net. Yani gerçekten arkada hani yolcuları çok rahat ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü önde ne oluyor bilmiyorum. Onlar da tabii herkes gitmek istiyor.
2: Evet.
4: Yani
2: evet.
4: 180-200 tane yolcu var desek ortalama. 200 tane insan, aile ve akraba demek. Yani bir kişinin başına bir şey gelse tabii biz sorumlu oluyoruz yani. O yüzden eğlenmeye bakıyoruz. Bir erken vardırmaya çalışıyoruz. En hani gerildiğim değil de tabii ki de yaşadığım zorlu oluyor.
2: Gerçi bu arada sen tabii orada hani kokpittesin. Dolayısıyla aslında işte kabin ekibi arkadaşlar maruz kalıyordur o hikayelere. Sen orada kendi işindesin. Dolayısıyla çok
4: evet,
2: insanlarla iletişimde olmadığın için.
4: İnsanla uğraşmak gerçekten kolay değil.
2: Yani. En güzeli seninki aman boş ver. Vallahi o kabin memurları, amirleri onlara ben günah. Çünkü orada evet, yani... İki kuruşluk aldığı biletle insanların hani orada bir hizmet veriliyor günün sonunda. Evet ama o kadar ukala insan, o kadar yol yordan bilmeyen insana maruz kalınıyor ki haliyle. Bir de havadasın. Hani cehennem ol deyip gideceğin bir yer de yok. Mecbur hani uzun bir uçuşsa bile kesinlikle idare etmek öyle durumunda kalıyorsun.
4: Bir tüpün içindeyiz. Ya şöyle, ben herkes haklı olduğuna inanıyorum. Çünkü ilk kez uçağa binmiş ve belki de son kez binecek olan bir sürü insan var. Bilmiyor. Hayatında belki otobüs dışında ilk kez binmiş. Bilmiyor. Otobüs gibi düşün.
2: Ya o masumluğa ben eyvallah, tamam. Benim söylediğim o ukalalardan bahsediyorum. Bilmeyen insanı anlayabilirsin tabii ki.
4: O maalesef her yerde var. O maalesef her yerde var yani.
2: Onda sıkıntı yok canım, ne yapacaksın?
4: Onun da en büyük sebebi söyleyeyim, Yeşilçam'daki uçak filmler sahneleri var. Öyle öğretilmiş hani, orada nasıl her şeyi alınca sahibim gibi oluyor. Değil mi?
2: Tabii tabii. Ağamsın, paşamsın.
4: O etkisi var. Doğru. Kesin öyle.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
5: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Takom.tr'de. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Şükrü'yle mi görüşüyorsun?
2: Şükrü?
3: Evet.
2: Evet, bak Ankara. Şükrü'sün. Hoş geldin. Ne haber? Yoldayız, işe gidiyoruz.
3: Yok, geldim. İş yerindeyim.
2: Ne iş yaparsın?
3: Ankara'da personel taşımacılığı, okul taşımacılığı şirketinde yöneticiyim.
2: Wow. Kaç tane servisiniz var?
3: 150 tane kendi aracımız var. 450'ye yakında esnaf çalışanımız var. Taşeren.
2: Hadi ya, vay, evet. İyi. Bayağı büyük o zaman ya. Siz böyle o zaman daimi kurumsal kiralamalarınız, çalıştığınız yerler var. Harici şey de yapıyor musunuz mesela? Servislerin arkasında her türlü kına, düğün, piknik organizasyonu.
3: Yok, biz onlara giremiyoruz. Onlarla uğraşamıyoruz biz. Çünkü bizim iş yükümüz bayağı bayağı fazla.
2: Niye? O
3: Ankara'daki
2: da iş...
3: devlet kurumlarının yarısını hemen hemen biz taşıyoruz.
2: Allah bereket versin abi.
3: Teşekkür ederiz.
2: Nedir acaba ben tahammül edemiyorum ya dediğin şey?
3: Benim iki hususum var. Biri bu WhatsApp mesajı veya normal mesajlardaki bu düşük harfler veya harf eksiklikleri var ya. Onlara tahammül edemiyorum.
2: Bir kelimeleri de, yazarken bazı harflere eksik yazılması seni sinirini bozuyor.
3: Ona hiç tahammülüm yok. Cevap bile vermiyorum öyle yazıldığı zaman.
2: Anladım.
3: Telefonum da yoğun olduğu için. Biri de böyle 150 kişilik bir çalışan ekibim var benim. Bunlar bazen aralarında, kendi aralarında husumet yaşıyorlar. Geliyorlar, konuşuyorlar, atıyorlar, tutuyorlar. Sonra bir bakıyorum 5 dakika sonra adamla çay, kahve, muhabbet, sohbet. Buna hiç tahammülüm yok.
2: Evet, madem öyle olacaktı niye beni yordunuz diyorsun.
3: Evet, yani geldin beni, bana hayat hikayeni anlattın, o insanla yaşadığın her şeyi anlattın. Sonrasında bir baktım canciğer kuzu sarması oldum.
2: Evet.
3: Ne alaka? Yani anlayamıyorum.
2: Birbirleri arasındaki husumet neden peki? Sonuç itibariyle çok bireysel bir iş. Yani herkesin bir arabası var, onu kullanıyor. Sorumluluğu ayrı.
3: Yok,
2: şey
3: iş yükü
2: ayrı.
3: Var ya mesela. İş
2: ben 6 servis attım, o gitti. 4
3: yok,
2: tane attı
3: değil.
2: Aynı para.
3: Bu operasyonla alakalı. Servis değil. Servistekiler zaten onlar başlı başına bir husumetli.
2: Aşk
3: o 2 servis atıyor da ben niye 4 servis atıyorum? O 3 servis atıyor, ben niye 10 servis atıyorum?
2: Ama her iş ortamında olur böyle gerginlikler ya.
3: Muhakkak, ama yani en azından hani bu iş sonuçta yapılacak, sen yapmazsan öbürü yapacak. Bunu yani hani ne derler, böyle vıt vıt vıt konuşmanın bir anlamı yok.
2: Evet, senin tuzun kuru tabii, sen sadece bakıyorsun kim ne yapıyor, yok. Ne ediyor, onun takibini evet. Yapıyorsun sadece.
3: Evet.
2: Doğru. Evet, peki.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ben de eşim de bıktık. Bebeği olmayan kişilere akıl verip dediklerine dikkat etme işlerinden. En sonda kalbini kırdıysam özür dilemeleri yok mu? Gerçekten kırılıp üzülüyorum ama kimseye de diyemiyorum. Çünkü size ne? Lütfen herkes dikkat etsin söylediklerine. Bebek sahibi olmak bakkaldan ekmek almak gibi zannediliyor diye Antalya'dan mesaj yollayan sevgili Zühra. Evet, bunu ara ara yayında konuşuyoruz. Ne yazık ki bizim memleket insanımız... Ben senin iyiliğin için söylüyorum kisvesi altında karşı tarafı nasıl bir psikolojiye soktuğunu düşünmeden. Ama canım olur mu sizde? Size de bir şey söylenmiyor ya geliyor günün sonunda. Sana bu konuyla ilgili fikrini beyan et diyen oldu mu öncelikle? Bir. İkincisi, bizde ne yazık ki ben zannediyorum ki ecnebilerde bu böyle değil. Ben onun anasıyım, ben onun danasıyım, ben onun amcasıyım, teyzesiyim, halasıyıma sığınarak her şeyi söyleyebileceğini, her şeyi yapabileceğini zannediyor insanlar. Nerede duracağını ve ne kadar söyleyip söylememesi gerektiğini bilmiyorlar. Bu sadece çoluk çocuk meselesiyle alakalı değil ki, bence ayıp da bir yandan. Yani uyduruyorum, hadi 2 sene oldu evleneli, çocuk yok mu? Yok lan, yok, sana ne, yok. Ya hani bununla ilgili belki bir mücadele veriliyordur, işte bir tedavi uygulanıyordur ya da hiçbir şey yoktur. Çocuk sahibi olmak istemiyordur o sıra. Hazır değildir falandır filandır. Sana ne ya? Hiç kimse de demiyor ki bizim memlekette. Bahane. Hiç kimse demiyor bana, beni ne ilgilendirir demiyor asla. Sana ne ya? Ya bir de kolay bir şey mi gerçekten? Yani bir çocuk büyütmek, yetiştirmek, o mesuliyeti almak. Sen çocuk yok mu? Sen mi bakacaksın? Masraflarını sen mi halledeceksin? O külfetli süreci sen mi halledeceksin? Sana mı kaldı tasası? Yürü git lan. Hadi. Dersen eğer, sonra da ne kadar ayıp. Biz sizin iyiliğiniz için, al iyiliğin için söylüyorum. Ay çok affedersiniz. Neyse. Aman. Bilmiyorum, edepli edebinden susuyor, edepsiz de ben susurdum zannediyor derler ya. Hakikaten bazen bazı insanlara gereken cevabı verebilmek lazım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhaba, ben Murat, İstanbul Beylikdüzü'nden.
2: Hoş geldin Murat. Ne haber, yoldasın sen de?
3: Yoldayım ama sağa çektim seninle konuşacağım diye.
2: Hadi bakalım, tamam, cezanı yazmıyorum Murat şimdilik. Nedir acaba senin tahammül edemem dediğin şey?
3: Vallahi tahammül edemediğim 2-3 şey var. Yaş itibariyle artık 56 yaşına geldim. Çoğu şey birikti tabii. Çoğu şeye tahammülümüz kalmadı da.
2: Buyur, dökül
3: yokluğu
2: abi.
3: Da gördük, yokluğu da gördük, varlığı da gördük, her şeyi gördük. Ya en başta bile bile kazıklamam, hiç tahammülüm yok.
2: Buna örnek nasıl yani? Kimse zaten bile bile kendini yani dolandırtmaz ki yani. Ama sonradan ortaya yani çıkınca...
3: Ya yok, öyle büyük dolandırıcılıklar değil. Küçük şeylerden yani tahammülüm yok. Mesela bir ürünün fiyatı var, tamam mı? İsmini vermeyen bir limonata markası. Bursa'da bir dağın markası.
2: Anladık.
3: Sabah şeyden geçiyorum, Gümüşyaka'dan geçiyorum Silivri'den. Evet. Erikli'ye doğru gidiyorum denize. Sabah saat 7,

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Kim var hattımızda? Alo. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Tolga, ben İstanbul'dan arıyorum.
3: Hoş geldin Tolga. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
4: Tır şoförüyüm ben. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce aramıştım. Vay. Ehliyetimi kaptırdım diye.
3: Yeniden.
4: Hatırlar mısın beni?
3: Neyi kaptırdın?
4: Ehliyetimi kaptırdım diye aramıştım. Hatırlar.
3: Aa, arkadaşın senin adına falan filan o muydu? Yok.
4: Hayır, yok. Drift yaptığımdan dolayı ehliyetimi kaptırmıştım. 3 ay önce aramıştım. Şimdi ehliyetimi geri aldım, çalışıyorum.
3: İyi, hadi gözün aydın. Bir daha o zaman dikkat et sen de.
4: Tamamdır, teşekkür ederim.
3: Evet, nedir senin tahammül edemiyorum dediğin şey?
4: Doğancan, benim tahammül edemediğim şey işverenler. Seni satın aldığını düşünüyorlar.
3: Evet. Biraz konuş bakayım. Nedir mesela yani?
4: Ya sonuç olarak biz bir para karşılığı bir iş yapıyoruz ya. Evet. Sana bütün özel işlerini de yaptırabileceğini zannediyorlar.
3: Hmm.
4: Ve bundan nefret ediyorum. Tahammül edemiyorum.
3: E sen tır şoförü adamsın. Ne yaptırabilir ki yani? Tırla nereye ne yaptırıyor sana? Tır harici bir şeyler daha mı? Atıyorum ya işte Tolga ya, şunun olarak hallolması lazım. Şunu halledelim. Tolga geçerken şu faturayı da ödesene. Tolga bilmem ne
4: ya,
3: falan gibi
4: şeyler. Ya o tip şeyler değil de. Doğancan, o tip şeyler değil de.
3: Ne?
4: Sonuç olarak bizim bir sürüş süremiz var ya.
3: Evet.
4: Takograf kuralları var. Buna ne yazık ki bizim ülkemizde çoğu firma uymuyor.
3: He.
4: Seni normal günlük 9 saat kullanman gerekirken 10 saat, 11 saat, 12 saat daha fazla kullandırtabiliyorlar.
3: Evet.
4: Ve bunu sana zorunlu kılıyorlar.
3: Doğru, ne yapacaksın işte yani. İş.
4: Evet, bundan çok rahatsızım. İşverenden bu yüzden çok kızıyorum. Tahammülüm yok buna.
3: Maaşla alakalı mutlu musun peki?
4: Yani yaptığınız işin hakkı değil bence ama.
3: Artık zaten öyle bir şey yok bu arada. Yani hayat o kadar pahalı ki. Her ne olursa olsun her türlü paranın da ona göre bir gideri var. Yani gelir gider dengesini doğru ayarlayamıyoruz artık bu dönemde. O yüzden bütün maaşlar az şu anda. Hepimizin maaşı az bence. Sözüm meclisten içeri. Ya yine şükür de yani, yine koysunlar üstüne, ne olacak?
4: Ya dışarıdan insanlar baktığında bizim maaşları çok yüksek görüyor da gerçekten hakkı değil. Çünkü herkes bilir ki yoldayken para çok daha böyle bonkör harcanıyor.
3: E tabii, bir de mecbursun yani orada, evet. Atıyorum yiyorsun içiyorsun falan filan, hani tamam.
4: Evet, sadece işin... yiyecek harcaman bile çok böyle uç rakamlara çıkabiliyor. O yüzden tabii. Kazandığımız paralar hiç oluyor.
3: Sen peki tır şoförüm dedin, İstanbul içi değil sadece anladığım kadarıyla, uzun yollar yapıyorsun.
4: Yok, uluslararası çalışıyorum ben.
3: Ha.
4: Ben Türkiye'deyim, evet.
3: Ama şimdi bak, çok paradan konuştuk, çok sorasım geliyor benim ya.
4: Doğru
3: anca. Neye göre mesela, uyduruyorum, orada yaptığın kilometreye göre mi yoksa aylık sabit bir maaşın mı var?
4: Yok Doğancan, şöyle oluyor. Sen sonuç olarak Türkiye'de sigortalı bir çalışan olduğun için asgari ücret bir ödeme alıyorsun. O garanti olan ücretin. Onun dışında da gittiğin ülkeye göre, örnek veriyorum Almanya'ya gittin. Onun bir yol ücreti var, onu alıyorsun. Harcırah deniyor buna da.
3: Ama harcıran, senin yolda harcayacağın para demek değil mi? İhtiyaçların olan para.
4: Aslında öyle ama işte sana bir yol ücreti veriliyor. Almanya'ya git gel, örnek veriyorum.
3: Ekstra şu kadar.
4: Aynen, o yıl şey, ayda iki kere gidebilirsin en fazla zaten.
3: Ne kadar bir Almanya'nın ekstra ücreti?
4: Ya şu an ortalama galiba, yanlış bilmiyorsam 950 euro.
3: 50 bin lira arası yani.
4: Yani evet, 15 gün içerisinde gider gelirsin. Ayda iki kere gidersen 2000 euro eder. Bir de asgari ücretin hesaplarsan. Genel olarak kazançlar bütün şirketlerde böyle.
3: Yani şimdi bu külfete, o yorgunluğa, bu iş yüküne, o sorumluluğa bence de az. Yani.
4: Doğancan, hiç değmiyor. İnan hiç değmiyor. Çünkü
3: yani ailenden, çoluğundan, çocuk ayrı kalıyorsun. Bir de hani bakmayın yani, tehlikeli de bir iş aslında. O koca tonlarca arabalar vesaire falan. Ne bileyim, iyi olur inşallah. Tolga, bugün de sana dertlendik.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
5: Merhabalar.
3: Hiç anlamıyorum çünkü araç kitiyle konuşuyorsun. Telefonu kulağa alırsak daha sağlıklı olacak.
5: Şu an daha iyi alabiliyor musunuz?
3: Evet. İsim neydi?
5: Semra ismi.
3: Semra, hoş geldin. Nereden ararsın? Ne iş yaparsın?
5: İstanbul'dayım. Öğrenci koçluğu yapıyorum.
3: Öğrenci?
5: Koçluğu yapıyorum.
3: Koçluğu. Ha.
5: Evet.
3: Nedir? Bu koçluk dediğimiz onların böyle seçim süreçlerindeki, üniversite tercihleri sürecindeki dönemleri mi yönetiyorsun?
5: O dönemleri yönetmek olabilir. Ders çalışmada disiplin sağlamak ve yanlarında destek olmak olabilir. Ders programı hazırlamak, tercih yapmak, doğru kitap seçimi ve haftalık takiplerle onların haftalarını daha düzenli geçirmek, yani yol arkadaşları gibi düşünebiliriz.
3: Ana, böyle bir iş mi var kız? Benim hiç haberim yok. Güzel. İyiymiş. Sen de bir eğitimcisin o zaman diye tahmin ediyorum.
5: Evet, evet. Bu yönde uzun zamandır eğitimler de alıyorum. Bireysel olarak da online.
3: Hayır yok. Aldığın eğitimlerden ziyade hani mezuniyetin ne?
5: Ben işletme mezunuyum. 5 yıldır da öğrenci koçluğu eğitimi alıyorum. Yani, bu sistemde ayrı bir eğitim sistemi var. Biz sürekli süpervizyonlarla, psikologlar eşliğinde bu anlamda destek alıyoruz. Anladım. Ve bunları da öğrencilerin genel...
3: Güzel. Arz talep meselesi günün sonunda. Çok yani güzel. Sonuç itibariyle. Bak. Peki bugüne kadar beraber yol yürüdüğün çocuklardan benim bir işte koçluk yaptığım öğrenci şurayı kazandı diyebileceğin, seni mutlu eden...
5: Öğrencilerim içerisinde tabii lisede güzel tane liselerine yerleşen öğrencilerim oldu. Tıp fakültelerini kazanan öğrencilerim de oldu. Yani bu talebe göre değişiyor tabii ki. Her öğrencinin kapasitesi ve seçeceği yerler.
3: Mesela uyduruyorum işte ne bileyim Boğaziçi'ni kazanmak isteyen bir çocuğun süreciyle. Yani ben uyduruyorum ne? İşte Selçuk Üniversitesi'ne gideceğim diyenin ücretlendirmesi ayrı mı oluyor?
5: Hayır, ayrı
3: olmuyor. Şaka peki. Evet, gelelim konumuza. Nedir tahammül edemiyorum dediğin şey?
5: Duygusal sorumluluklarını alamayan insanlara tahammül edemiyorum. Yani
3: açalım biraz.
5: Şöyle, hani yaş almak ama yaşlanmakla yaşlanmak aynı değildir ya. Hani yaş almayan, yaşının sorumluluklarını almayan insanlara tahammül edemiyorum. Hani hala çocuk gibi davranmaya devam eden, hani kendi içindeki çocuğun konuştuğu, onun yönetmesine izin veren, direksiyonuna geçmesine izin veren, yaşının olgunluğunu taşınamayan insanlarla muhabbet ederken, onlarla hayatla ilgili konuşurken çok yorulduğumu hissediyorum.
3: Doğru.
5: Çok hissettirmesem
3: öyle. O zaten bu arada çok yaşla da alakalı değil. Ben bazı insanların, bilmiyorum artık fıtrat diyebiliriz belki buna. Kaç yaşına gelirse gelsin bazen bakıyorum 50 yaşında adam olmadık yerde olmadık laflar ediveriyor. Diyorum ki ya abi dünya nasıl olabilir ya? Nasıl şu an bu yaptığı şeyin normal olmadığının farkına varamaz diyorsun ama işte onun da normali o. Ne yapacağım bacım, onlarla artık konuşmayacaksın sen de yani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Balmumcu'dan Sirkeci'ye 35 dakikada, Sefaköy'den Avcılar'a yarım saatte, Çağlayan Adliyesi'nden Balmumcu'ya 35 dakikada varabilirsiniz. Avrupa Konukları Atatürk Olimpiyat Stadı arası 25 dakika sürüyor. Bostancı'dan Söğütlüçeşme'ye yarım saatte, Erenköy'den Küçükyalı'ya 25 dakikada, Söğütlüçeşme'den Göztepe'ye 20 dakikada varabilirsiniz. Birinci köprü çift yönle yoğun, ikinci köprüde Anadolu'ya geçişler sıkışık, Kaliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, iyi yolculuklar.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin Aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Deniz Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin Aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Süper FM.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Balmumcu'dan Sirkeci'ye 35 dakikada, Sefaköy'den Avcılar'a yarım saatte, Çağlayan Adliyesi'nden Balmumcu'ya 35 dakikada varabilirsiniz. Avrupa Konutları Atatürk Olimpiyat Stadı arası 25 dakika sürüyor. Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye yarım saatte, Erenköy'den Küçükyalı'ya 25 dakikada, Söğütlü Çeşme'den Göztepe'ye 20 dakikada varabilirsiniz. Birinci köprü çift yönle yoğun, ikinci köprüde Anadolu'ya geçişler sıkışık, Kaliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, iyi yolculuklar.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.